Hasse tuna lara kumanya, tuma lara kumanya la so. Hasse tuma lara kumanya, tuma lara kumanya.